bosu yantu yesu di hunyum minima di kontia eba ama wadina ya bosu yebesei opo samnyuma nyinara.